baygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata mürgüdür.